Bu sport sevde özegi hem zeki uğramı ikinci yurt. Etüven kamıda kimikif uğramı illişinci yurt. Umyattan kresi.